tirin karşı çebinin. Şengci çudang daran diye mi du? Diyo sana basamla şiştingi. Çavşin hani diyo çüki gudan ya du. Yine şirak köyan yoksun bi. Tandayan, çoğun yenşin donlu diye çiteye karşı yinin.